0: işte xona oldu. İşte dastan ne kadar. Ama işte kaybetmem. İşte bu bak şey.
1: Dastan.
0: İşte gurban. İşte xona oldu. Salam
1: inşallah.
2: همچنین بیرون از منزل تکابوی وجود دارد، از جمله آوردن هیزم توسط مردان روستایی و دریافت انعام از دست پدرش.